aşık öldüm, bilmedim yar özgelerge yar imiş. Allah Allah iş kara, mundoq balolar bor imiş. Qaddiga el mayli bulgandım, küngül azurda dur, ul aliftin zorlarning hosili azor imiş. Elga nova kurdi, men öldüm erur bu turfakim. Canım yetken reş, el bağrığa kirgen kar imiş. Riştekim, muhlik yaram, ağzıya tiktim, anladım. Kim kafan cinsi kırağıydım, suvurgan tar imiş. Köyü divardın ağrıq, tanığa tüşken saya dek. Sel gamiydin emdi saya, urnığa dildar imiş. Canığa takfif ayladım, tığı halakidin anin. Bilmadım bu işten ul ölgünce minnettar imiş. Ey Navoiy, xoblarni ko'rma osonlik bilan. Kim birov kim soldi ko'z, uzma ko'ngil dushvor imiş.

aşık öldüm, bilmedim yar özgelerge yar imiş. Allah Allah iş kara, mundoq balolar bor imiş. Qaddiga el mayli bulgandım, ko'ngil azurda dur. Ul aliftin zorlarning hosili azor imiş. Elga nova kurdi, men öldüm erur bu turfakim. Jonim yetgan resh, el bag'riga kirgan qor imiş. Rishtakim muhlik yaram, og'ziga tikdim, angladim. Kim kafan jinsi qirog'idim, suvurgan tor imiş. Ko'yi devordin og'riq, tang'a tushgan soyadek. Sel g'amidin emdi soya, o'rniga dildor imiş. Jonga taxfif ayladim, tig'i xalokidin aning. Bilmadim bu ishdin ul, o'lguncha minnatdor imiş. Ey Navoiy, xoblarni ko'rma osonlik bilan, kim birov kim